Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, piştgiriye, bara gaynim bistrin.

çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen, her ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum, çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun, bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşam üstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğumun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da, tabancamı unutmuşum hele da. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radio Wang.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo ve

0: Télévisión.
1: Evet arkadaşlar, artık seçim startını vermemiz gerekiyor. Size ne kadar güvenmesem de seçime 4 hafta kaldı. Mecburum. Kazamız mübarek olsun.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kozalak Devri. Film, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet Emmi, geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üçkağıtlı ve tamamen absürt seçim macerasının içerisinde bulur. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özcan Başoğlu yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise İzzet Başoğul, Özcan Başoğul ve Rıdvan Kevrek var. İyi seyirler.
1: Arkadaşlar, oyunumuzun olimpik bir yüzme havuzu olmasın mı? Ne oldu lan Kozalak?
3: Neyse, ikinci tura kullanırım dayı artık.
1: İkinci tur var mıydı ki?
0: Sinevizyon.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lahmacun kide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Télévision. Senin ben.
1: Evine dön.
2: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler, yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
4: Güzel çiçekler.
1: Oh, bunlar taşınma hediyesi.
4: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
4: Kibar komşu.
3: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
5: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam adeve khasanın jibo amede.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: No, ven, ven.
1: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kürt sorununun demokratik çözümü süreci kapsamında bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşecek. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasa sonrası atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasa hakkında konuşan Sosyalist Demokrasi Hareketi ve DEM Parti, Parti Meclisi üyesi Musa Piroğlu, yasanın uygulanması için ortak bir mücadele sürecinin başlaması gerektiğini belirterek, binlerce tutsağın ve sürgünün dönüşünün yaratacağı morali demokrasi mücadelesine taşımak gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlayacaklarını ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçeceklerini duyurdu. Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturmada Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ildeki operasyonlarda Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alınırken 123 adreste arama yapıldı. Diyarbakır Kayapınar ilçesinde düzenlenen halk toplantısına katılan Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayla Akat Ata, uyuşturucu ve fuhuşa karşı RAB'ın şiarıyla ortak mücadele çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeği ve ekoloji üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kadın Komün Kent Bostanları'nda ilk ürünler hasat edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik dijital şiddeti önleme ve güvenli internet kullanımı eğitimi düzenleyerek dijital dünyadaki risklere karşı farkındalık oluşturdu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmetspor'un Erzurumspor karşılaşması biletlerine taraftar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Ahmetspor tribün biletlerinin %98.3'ü satışa çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada tükendi. Van'da Mehmet Uzun adının verildiği park açıldı. Parkın açılışında konuşan belediye eş başkanları, Kürt kültürüne ve yeşil alanlara sahip çıkacaklarını belirterek barış ve özgürlük mesajı verdi. Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğu arama çalışmaları ikinci günde sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara sabah saatlerinde 4 uçak ve 6 helikopter de katıldı. Duhok'un Akre ilçesinde incir hasadının başlamasıyla birlikte ürünler pazara inerken ilçe sakinleri inciri tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla hasat döneminde festival düzenlenmesini talep ediyor. Irak Başbakanı Ali Faleh Ezzeydi, uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun 30 Eylül'de sona ereceğini ve yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağını açıkladı. Zeydi, 1 Ekim'den itibaren Irak'ın güvenliğini kendi güçleriyle sağlayacağını belirtti. İran, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanladı. Tahran, Boğaz'ın hala kapalı olduğunu ve İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağını bildirdi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükselirken 3.494 kişi yaralandı, 496 kişi ise kayıp. Macaristan'da yeni hükümet Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarıyla hesaplaşmayı sürdürüyor. Üst düzey atamalar temizlenirken varlık transferleri donduruldu ve yolsuzlukla mücadele ajansı kuruldu. Hükümet, halktan çalındığı öne sürülen kaynakların geri alınması için harekete geçti. Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İzmail Limanı yakınlarında 5 hava hedefi tespit edilmesi üzerine 2 F-16 savaş uçağının havalandırıldığını açıkladı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 42 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 42 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece. Döviz kurları: dolar 47.77, euro 55.16, gram altın 6.767 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kürt sorununun demokratik çözümü süreci kapsamında bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşecek. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasa sonrası atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasa hakkında konuşan Sosyalist Demokrasi Hareketi ve DEM Parti, Parti Meclisi Üyesi Musa Piroğlu, yasanın uygulanması için ortak bir mücadele sürecinin başlaması gerektiğini belirterek, binlerce tutsağın ve sürgünün dönüşünün yaratacağı morali demokrasi mücadelesine taşımak gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlayacaklarını ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçeceklerini duyurdu. Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturmada Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ildeki operasyonlarda Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alınırken 123 adreste arama yapıldı. Diyarbakır Kayapınar ilçesinde düzenlenen halk toplantısına katılan Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayla Akat Ata, uyuşturucu ve fuhuşa karşı RAB'ın şiarıyla ortak mücadele çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeği ve ekoloji üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kadın Komün Kent Bostanları'nda ilk ürünler hasat edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik dijital şiddeti önleme ve güvenli internet kullanımı eğitimi düzenleyerek dijital dünyadaki risklere karşı farkındalık oluşturdu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmetspor'un Erzurumspor karşılaşması biletlerine taraftar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Ahmetspor tribün biletlerinin %98.3'ü satışa çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada tükendi. Van'da Mehmet Uzun adının verildiği park açıldı. Parkın açılışında konuşan belediye eş başkanları, Kürt kültürüne ve yeşil alanlara sahip çıkacaklarını belirterek barış ve özgürlük mesajı verdi. Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğu arama çalışmaları ikinci günde sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara sabah saatlerinde 4 uçak ve 6 helikopter de katıldı. Duhok'un Akre ilçesinde incir hasadının başlamasıyla birlikte ürünler pazara inerken ilçe sakinleri inciri tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla hasat döneminde festival düzenlenmesini talep ediyor. Irak Başbakanı Ali Faleh Ezzeydi, uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun 30 Eylül'de sona ereceğini ve yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağını açıkladı. Zeydi, 1 Ekim'den itibaren Irak'ın güvenliğini kendi güçleriyle sağlayacağını belirtti. İran, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanladı. Tahran, boğazın hala kapalı olduğunu ve İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağını bildirdi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükselirken 3.494 kişi yaralandı, 496 kişi ise kayıp. Macaristan'da yeni hükümet Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarıyla hesaplaşmayı sürdürüyor. Üst düzey atamalar temizlenirken varlık transferleri donduruldu ve yolsuzlukla mücadele ajansı kuruldu. Hükümet, halktan çalındığı öne sürülen kaynakların geri alınması için harekete geçti. Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İzmail Limanı yakınlarında 5 hava hedefi tespit edilmesi üzerine 2 F-16 savaş uçağının havalandırıldığını açıkladı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 42 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 42 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece. Döviz kurları: Dolar 47.77, Euro 55.16, gram altın 6.767 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Le bajare diruki le amede. Unje bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hunde karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirin al lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanin. Jibo amede.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Senin ben.
1: Evine dön. Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
3: Güzel çiçekler.
1: Oh, bunlar taşınma hediyesi.
3: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
3: Kibar komşu.
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

arada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Și n-avem Danuce Ian Tembaș. Berdev Kadem Partia Ayşegül Doğan, Tekirdağ Geçezan'ın Rojevi, Linavenda Gişti ya Partia Hı Dahuyanita. Doğan Bilev Kırku, Van Kanuna Çerçeveyi, Dicivina de Seyare Veberia Navendi de Jinırhandiye u Hagot. Didiroka Türkiye'de, Cara Yekeme, Kanun Eke Bivirengi Amade Bu, Pişti Müzakere Unırhandinin Bir Ojan, Kanun Hat Amade Kırın, Deyincama Deng Dayn Eke Mezin, Biçarsa Duşesto Heft Dengan, Ev Kanun de Desteye Gişti ya Meclis'e de Hat Ere Kırın, U Bu Kanun, Jib Bu me kanunek giring bu, cara yekem MJ kanuneki imza dikin her vuha doan got, eme bi kongreye re starta jünü ve avakırın ebedi. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan, İrodi Dahyaniya Çapemeniye de aynı zaman ku, evi pencemin kongreye asayı ya gişti, dişeşe ilonede le darbıxın. Hünermend Nû Arîn ku piştî yazdê salan hate Tirkiyê û dih li balafirgeha Çukurovê hatibû binçavkirin bi şertê kontrola edlî hate berdan. Karkerên madenê yên ku girêdayê sendîkaya karkerên madenê ya Xoserin ji bo destheqê xwe dest bixin li ber Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî di roja çaran de çalakiya xwe didomînin. Biletên maça Amed Spor û Erzurum Sporê piştî dest bi frotinê hate kirin, di nav nîv saetê de 27,000 hatin frotin û qediyan. Li Serreya Albayrak, li deriya Altılar, Anavçıya Başkale ya Vanê qezayek trafikê çêbû. Li gorî agahiyên destpêkê di qezayê de gelek kes birîndar bûn, tîmên tendurustiyê jenderme û agurkujiyê sewkiciyê bûyerê hatin kirin. Şarederiya İdirî û Rêxistina Dem Partiyê ya Bajêr ji bo bajarekê paqijtir di pêncî tebexê de kampanyaya seferberiyê ya bi keza kolektîv bajarên paqij dabû destpêkirin. Di hefteya duyemîn a kampanyayê de bi beşdarbûna cîgirê hevşerêdaran, endamên meclisê, endam û reveberên Dem Partiyê nûnerên rêxistinên sivîl li kûçe û li kolanên İdirî xebat didomînin. Di çerçeveya seferberiyê de paqijiya gelek tax û kolanên bajar hate kirin. Müdüriyeta Politikayên Jinan a Şarederiya Peyasî li dijî tundiya li ser Jinan ji bo xurtkirin û hevgirtina bi Jinan re pêş bixe û parvekirina rêbazên xebatê yên hevpar bidomîne duh li parka 75 Ali Ahmedê bi Jinan re civiya. Li Parka Mimoza ya li taxa Barış ya Navçeya Peyas ya Amedê di pêşengtiya platforma Şiyar Bedê li dijî hişbir û fûşê civîna gel hate li darxistin. Aktivista TJA-yê û siyasetmedar Ayla Akat Ata di civînê de diyar kir ku ew ê bi hemû rêxistinên civakî yên sivîl re bi Şiyara rabin dê zêdetir çalakiyan li dar bixin. Kolandinên li devereke nû yê li Göbekli Tepe'ye kuvvetî xala sıfır a dîrokê tê binav kirin, avahiyên çargoşeyî yên ku dîroka wan vedigere qonaxa duyemîn a niştê cihbûnê derxistin holê. Tepayên ku ev keşif agahiyên girîng li ser avahiya mîmarî ya Göbekli Tepe'ye bide. Di rapora pisporan a derbarê biryara nirxandina bandora jingehê nehewceye ya ji bo projeya santrala hidroelektrik ya Birsu ya li ser çemê Sarimê tê plan kirin de hat diyar kirin ku biryar li ser bingehên zanistî û endezyarî yê yên terker nehatiye ava kirin. Welatiyan bireya parêzerên xwe doz li dadgeha îdarî ya Çewlikê vekirin û daxwaza betalkirina biryara li ser raporê kirin. TV Yekiti Avrupa'ya Fransa, İngilistan, Kanada, İtalya, Jidinav'de, Siyudu, Velatan, Jiberzide kırına ceza endar ve kırını İran'ı şermezar kırın, Uxostin ceza endar ve kırını verin sekinandı. Ligori Ajansa Fermi ya Nuçeyan a Iraqi Seroke Encumena Bilind a Dadveri Faik Zeydan, Jibu Serdaneke Fermi u Hevditinan Çu Suriye. Emgihiştin davya Nuçeyan xo, biminin duhoşiye de.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Programı Zuanu Cüye Despekenu. Demiş ma bkhir goştar manejayı ez Deniz Gunduz programı Zuanu Cüye peşkeşkena. Programı Zuanu Cüye be pişti dayışı müdüriye müdüriyette haber verdi şu pavutişi Zuanı ye şaredariye Ahmet'i önü peşkeşkerdeni. Meymanı mani evruyu akademisyen o nüştoğu zazaki brez İsmet Konak'u. Ma brez İsmet Reydi xebatanı xebatan o revşe zazaki ser sohbet bir kerimi hoşaberi bir kerimi. İsmet Xer ama.
2: Xer mi yani bu?
1: İsmet ma veri azade evlatra despi cikerimi despi bir kerimi. Tu azade evlatte xebitinin nüşteni tu şikina. Taymar basi ne xebatan xub bikeri.
2: Heya tabi azade evlatra veri xebun est bir gamak est tevrizi bir. Bu vakt xebun bir ne azade evlatta. Zav ki hoş bir ay. Yani hirsir az uzadı xebitiye. Nirojnamıydı. Beşe kırmaşki dibi ya uzadım hem editori hikayelerini hem zi nüştuğu hikayelerini yani sabah rojnamı mutayı mekaleyi nüştüğünü azad hem xebun bu hem azadiye velat bu cüyamı da zaf zayu taybetu zayu vacı hatta nika hatta xebun az zuanı marriydi hent alakadar ne bilin yani hent aktif ne bilin zayu vacı nika de hezarı des havti de mı doktora kadın ay İstanbul Üniversitesi İstanbul'du. Dımaram pavut ki üniversitede zavi yeri yani uzadı bakı bitti. Sey doktor, sey akademisyen çiğ bir kere. Biraz di pısporiyamı tarihi Rusya bir. Tarihi Rusan, Ukur'dan. Mı tekliyani ni çiyan servis kabiti ya. Yani pavutin. Dımara ne bi? Yani üniversiteyandı ma can ne gürüt. Sıkı devlet de cihak yeri yikerdi, iktidari cihak yeri yikerdi. Vera ma, vera kamya ma, vera kültüre ma ya maniye vazi. Nika ez fikriyana ki rindoku ez o vaxt ne kevdi üniversite. Yani rindoku o vaxt iktidari ez ne gürüt. Ek bugrotene, ek ez de bu kevini üniversite, nozatza bugrotene, raştizi yani nika sevamız zuandı ala kadar bir ay şehendi zaf mühim ne bin yani zayıf için o nagamı zaf mühim yani ne zaman o çarenin suğu yan kadar o nagamı tabi merdeme sosyalisti çok az fatalist ne var zaman bu fikri bir şekli şekli ko fatalist labeli yani o mühim nagamı azadiye velat uhebun yani vurdizi sevamı hem pusula bir hem zi paratoner bir yani pusula merdimli pusula gamak misal keşleri liman ramojnen o yani nişandan o xebun yani azadiye valatsi uynam yani simanemi de her tüm rayır mojna ya özü paratoner bir senin paratoner bir nika mazani yani zuanema bindestu bini serdestiye zuanani binandaya bini serdestiye kamya binandaya joka her tüm ganiyok vera hem veri tefu dumanan pukelekan yan vayan varışan sebükeru yev rojnamı yan çiyo bin uzadı besevek no bu pao ez vina fikriyana azad yavvalat hem paratoner bi hem pusula bi sebam
1: azad yavvalat entüveri tam tarihci yani key desbi vaşyanı kere herhalde seran ne var ez tekmini ne var ne var ponj ponj bi şeş
2: ponj bi şeş mi revati ama
1: yani çiyo hinin tam ne mi veri ama yani na hatta yo rehnemesin o zaman se fikrine. Yani hani o zaman fikri tu bu musun merak yan raşta. Nika azadiye velat nevay şeşi cende vatu hani bir ya normal hani kurmancı diyeceğim avaj mı nüşte hem de haber ne bi yani ze euro ne bi yani aroje euro zafer yanu. Uca mavaj mı yo role bereyi yani mavaj mı öncivani yo role bereyi guret pekuser o ki azadiye velat ya zede kurmacı vejine mesela sebe kurtki yo kovare ama fikir yani yo kovare o nasıl ama organize yo hebat ama organize kerdeni kovare ama vetenli tena sebe kurmacı yani mesela o ki Zazaki مواجه می خبات زازکی نیامی ارگانیزه کردن یعنی خیلی وقت تینا به کورمانجی ویجی بعدنا ایو دن نشتی زازکی ویجی نه اوجی هرالده مواجه می چند یعنی زیر وازان فلان اونه نشتی نه بعدنا هرالده یو روپل یعنی تینا بی یو روپل یعنی یعنی سره دی مواجه می سکی کورمانجی همو ارگانیزه کردن زازکی نیام ارگانیزه کردن یعنی مثلا İlahi tabii nü yo sazgeh nü organize kenu yani nü hani xoser xobu xo nakhibat niyama verdi. Seri de ya zazaki ji mesela yo kovar bebetin ya ji mesela azadeye vela se kurmacı vecine mavacı aynı yani yo humara ji mesela zazaki bebetini. Seri de yo uyku nasibi nikan zan revşi senene tun nakhibat seni vinene yani ne mesele seni vinene.
2: Hı hı. Hey ayantı hektari Mahmut Sezai Turvaj vericu misal ez GG'yi humaran vericu yani humarak vericu veşanyay ez inangi kontrol kena binen atsımdari kena hey yani hette zuvani ram kemi mazzafi uzadı zafşaşi yesti haleti yesti hevla işbi o hevla işbi yani زمان خورا نیای وش خورا تزی زانی گران گران سر رو بسر وشان بو وشان زمان خورا راور بینو نکه از گام اکم خیبون دو دست پیکرد راشتیز امازا مریوات یعنی وقت اک وزنی اک در و دور میتود که ایک زازا کی زانی کرمانس کی زانی ایک وزنی واری وشانی ده واری چاپمینی ده زابی گیره بخویتی İnan bir ayda bir atıya tiyadıma yev kadro vurazı eki vazeni vat ma teyna kırmanski yani biz bu kırmanski eşkeni rojnamı akare yani o peşniyazmını diyan o peşniyazmını vuraziya yani övna deri dorme koru övna kes çinevi ezay vacı çev çinevi yani nıkazı kora problem eman nuyu. Zazay yani kırmancı zedi grani ne dani zuhane. Ho zedi ele kadar ne beni. İlk ele kadar beni uvarı uveşan idi nevazene bıxabiti. Çapı meri nevazene bıxabiti. No problem.

0: Ti adam tekoşin çene ya teyna marojlamı ne vecene? Tekoşin çene, o tekoşin o ya.
1: Tu oyteci konferans yani nere herhalde aşmı raver biraz bana ki. Aşmı raver goşterma belki bir uyuna vir ama yu program civraş beyim derheki konferanste yu programma derheki konferans de bi o konferans deci ismeti kesik kerdi bi te tespit tutu bi yani çıra mesela mavacım hani Revşe Zazaki Serut'u o kısık bir tane İzazaki ne kurmancı istedi mavacım Revşe Kurtki Serut iyi sebeben tuşkin ama mare tiyacı vajir yani içi ki mavacı tu tespit kerdi yine o goşter maci pebizan yani
0: tabi tabi nukaya tabi ez nayvacı ma her tüm zaf panelan varaz yani paneli, kombiya işi, sempozyumi, konferansı heya yani niçi mühim, niçi kültür ki sevazıvanı mühim, ma yeni tehet nikaşkeni, kısa hikayeni, yan peşin yazanı kıvraz yani epeyniydi marresene yevçi, ma vani kız zıvanı, ma bende estu. Peyniydi no, neticede, fark ne kanı yani kamcı panel bu konferans bu, yani bu. Ma hent uzadı peşkeşen bir kere, hent uzadı ma mekarayını o peşkeş bir kere, vazge kısa bir kere. Neticede yev çi vecinu peyda benu, o zi zıvayma bende astronika. Ez niye fikri yanama mızdı? Misal o konferans o peyen, duru gibi, uzadı zaf, ma zaf peri hırs kirdi.
1: Ne?
0: Ne zana çıkası? Ma niye kendi mani bu mani pereyan bide Domanistan yani ki Domanistan varaz. Xoramarı pere lazım. Ma her tüm mavanek yani hede ekonomi ramazıdı başını ekonomi mak başbu bu Rusya ekonomi ki başbu ma xeylek zayandı. Hem Domanistan hem Zarokistan varaş dene. İnka destemada esto konferans mavrazene konferans makası yani ma çi bir kere. Nuve yani İperan bide Domanistan. Avan kerdişi Domanistan. Çok an büyüm o. Avan kerdişi Domanistan goreyemi yani bu fikremi seba zuan yani seba esti ama zaf mühimonlika. Şuma yev Domanistan vrazi misal.
1: Boşların maravacı mı? Hatta Diyarbakır'da belki nizam Doman çıkıyor. Evet. Yani Doman gede yani Zarokistan var ya.
0: Ya.
1: Domanistan maravacı mı? Hani Zarokistan'ı.
0: Ya ama dersin Doman.
1: Gedeistan yani.
0: Gedeistan. Yani gede geh. Doman geh.
1: Ere.
0: Yani namı erçi bedirliyorum. Ere. Ya o mümkün bedirliyorum.
1: Vabı zanır hani.
0: Vabı zanır. Nika Domanistan mak misal teyna yu dersin de vrazi ben o ki iktidar ver ama uzat tegeren o astenken o heti hukuk yara destur nedan o uzadı anu ben o Domanistan'ı kafilnen o yani padan o eki ma her yani heylik bacarandı hem Domanistan hem Zarokistan akeri misal seten akeri sahibi akeri tiyade iktidar gamı peşerercan. Çıkı yedi yevniyo, dınıyo, hiriniyo. Ben her tüm aklı, iktidarı niyete giren. Yani Stalin'i ve Rejuvaten'i ben o numuneye başlıyor. Ve Rejuvaten'i eki yev merdim miren o. No trajediyo. Eki yev milyon merdim miren no istatistik. Yani edi uzara idece merdim şu an. Nozi vinay. Yani iktidar övnen o. Yev Domanistan esto, yev Zarokistan esto, zadı uzadı karardan o, hukuk vrazen o, mekanizma yahu, seba kafirna işini Domanistan ya Zarokistan'ı şükürlen o, bertura vecun o. Malçı kalsın ki ni çiğ kirdi yani Domanistan'ı Zarokistan'ı kirdi ya, hent ma iktidari tenkeni, zayi iktidari tenkeni. Yani o teni miyim o, seki Fransız fenin vanu şiddet o kolonizikar, ek veri hudu şiddeti hezdariri, şiddeti ter hezdari, kora ter, kora hezdariri binen o, vılı çevirken o. Yani yok ama tiyade şiddet bu şükürlü, şiddet tiyade çekini ya. Aman kerdişi Domanistan'a no ya. O bir mi? No, yevim mi? Ni konferansın mı? Bırasti, mı bıtay bitti, grani antı, nababeti ser o. Nika misal dersimdi, ben oku gıngımdı, kuratı gıngım raymamızdı va, koştarizi. Eyvallah. Misal dersim de nisterane peynan ez sımdari iken akı xeyle cemkhane ameya kerdane. Yani ez bukukura elevi ya yani. Vera cemkhane yani. Nena vazana ve bera kerdane. Haber ni dersimizi yani hem elevi hem kurdi.
1: Böyle.
0: Seva itikati. Zaf uzadı baldari balahudane. E zuvane hu çıra hent granine dane zuvane hu. No problem.
1: Çıra yani goru tu sebep çıkı.
0: Ya goru mu yan merdim hep razaf tersenu. Çok.
1: Ne, normal mesela tamam yani hani zon sera mavaj mı yo tadayas da ya mavaj baskı zordariyas da yani zon sera ama normal mavaj mı alüviti seracı yo zordari falan es da. Raşta çok enteresan mesela ev ki kore uayir vecin mavaj mı en nastame hu alüvi bir ayışra mavaj uayir vecin ama zon çıra mesela uayir ne vecin o nastame inan yani.
0: Zaf balke şu.
1: Yani, balke şu yani.
0: Ya, çıra yani. Ya bilo yani çıra ez fikriyana ki hora nikar nu eleviya ki dersim de ez da. Azi problemena yani cemhane akerdiş tamam nu normalu ez zerri uzay zaf ez vaci dalu yani vengu. Na elevi zaf vuruya formi hu vuruya.
1: Böyle.
0: Her tüm mava yani raya heqi. Raya heqi. Na raya heqi niye? Na elevi zede İslamizi bir ya. Maniye eşkıya ne penas bu kere.
1: Zivir niye yani?
0: Ya yani.
1: Aleviye. Aleviye set server niye?
0: Ya niye? Yani ka maniye eşkıya ne vazik dersimizi vayire itikatı kovicini ne vayir vecaş zinliyor. Bu zi asimilasyonu ez ay vaci. Ezvanzi kora raşte tedayani asimilasyonu ama euro dersimdi serra nevay serra nevay pans Türkiye kesi yani ez sen rojü verişiye pulur. Dır rojü uzadı değil rojü men de. Yok en bazama ma piyaşımı. Ka uzadı mı xo bu xo mı uat kert. Mı ez Türkiye kesi yemek. Her tüm çaldı. Ben o babu bu. Mı ez kırmanski kesi bir kere. Eşya yev dikan uzadı cini estibi. Sistem olur ama. Çiyan roşena. Mutlu Kırmanski ders peker kısı yıkert. Afam tam kena labere cevap ne eşkene budu. Mıçı yıkı grot eşya roja bin reyna şey uza. Cini mırvat mırvat kıvat. Aha vat nomor de monca ama.
1: Nonca ama.
0: Nomor de monca ama. Yani ziri işkence bir yani.
1: Allah Çinler Allah. Bir.
0: Vananka eseri cevap tutu. Az kora zidi fam ki ne kena. Dımara pulur da eşya koti kamcı dikkan, kamcı yani çoğu bin yani dikkane binan her zadı mı ho garip hiskert namus. Ho garip hiskert yani garibi uzadı mandı. Ya ama ita velatu binu, çiyo ita dersim niyo. İzi kora ve mıra niye evneni yani gege mıra pers geri vadı tıçaray.
1: Allah Allah.
0: Perskiri ve terçara
1: tipi. Tabii ki kez zorma kısmı küçük.
0: Kısayın iken o zaf ziri ham ama. Heri var ama yani. Anu merdum ama kırmızı kısırken o heğu budala o. Koytura ama çara ama.
1: Peki kırmızı kısırken tersen iyice herhalde. Hani ya?
0: Ters.
1: Yani itacız. Yani mesela Yehudi. Mesela şu ana ita Yehudi dükkan mı abacımı? Mezzevinden millet mabeni kodu kırmızı kısırken o. Ezci mesela müşteri hani şuna dükkan ezvana ki işte ya çiğ kurmacı persikine nu çıkarıyor işte ya cinde bidir mi? Mesela hemen çarlayana tirki. Yani tu yani hani kes nasıl yani vertu kodu nasıl mavacım iz zuan kesikken yani kodu yine hinin. Teberek ucu ame era şık gene yani nu azeniydi mesela kurmacı kesi bir kere. Yani nu zaf cerebi tu. Belki o sebep bu henüz estu yani.
0: Estu. Ez ayva cinka tarihra numune ma bide ma mustu misal sıdıka var. Hora herkes zano yani. Na misyoneri sıdıka var gamak yine tayin kerdeni. Yine dersim hazar ol nevsi yürüz nevdi. Harpette ders bir kare hukena. O vakit hora buku kitab nusena kitabı hud nusena. Vana ki Ez bana vericu mu Mustafa Kemal maraydı piya kese ikert. Bana Mustafa Kemal mire vatipi yani merden raver. Merke kore raver. Mire vatipi ekti eşkena şu dersim yani uzadı misyoneri gibi ki naçı gibi görüşecek bu şükürle ya. Sıdıkı avarı amaya dersim uzadı enstitüde amaya harbete enstitüde bıtay bitti sabah kenay kenek ki dersim ra vekte tertelere amir rahmetene inan perverdana inan vana ki vana ez şevdi vana eşin kişta kenekan keneki pür berbin şevdi yani hevindi berbin gama ki kenekan ezdiğin vaten aha daygamı yevbini vaten yevbini nami daygahı vaten abini bu ko kabul kena yani vana ki ni keneki ni kenekan zafçi diyor zaf yani şerdim beni tesiri şerdim andi psikoloji ko harip ya yo çok aniye kene vana seba çarısar kerdişi na revşi yev rayı resmi ozi Türk kerdişi
1: Türk kerdişi
0: ya. Yani vana ya ki ma Türkiye bu musne ni domani ko خلاصنه نی خورا مصطفی کمالی زینای رو واتو واتو
1: نه خورا خورا
0: یا واتو لکه از نای واجی یعنی پلور نای بزانو تینا پلور نه من او پرو درسیم نای بزانو که صدقه آوار سنی که نو آرمانج او وقت دیار کرد نکه ای نی آرمانج تقیب کنه یعنی گانیو که ورا صدقه آوار ورا نام میکانیزم آوار ورا ناغشمندی او رو خوبر بده
1: Yani aynen. Ama nika tamam hatta ben vajm khabatta devleti bir seba asimle kerdiş falan ez bana imajı mesela iyi hareketi mavajm hem hareketi kurdan hem mavajm hareketi binik dersim ne mavajm galeti inancı derhek zuan da galeti inancı zahbi yani mesela hani mesela inancı tirki zafker verti millet yani ker deva hatta mesela belki devleti tene işte mektebe adı bir o ikti bir falan ama ina Türkiye raştaş ker deva ker doyuk yani belki serede belki lazım bir inare hani akri mesela kurtki niyamun üç tane mavaj mı bir kurtki hani hata roji yani besni kerdin ki belki siyaset bir kere tayyip yani teorik anı bir kere falan ama kat niyamı vir ina ki mesela kurtki averdi beri yaşı seru bakıbit yani övrücü yani övrücü makatken mi hareketi kurdan zaf çiyanda mavacımı serkevte u yani mavacımı yo numune mavacımı uare ciniyandı mesela haber ciniyandı gelik çi baş vıraştı serkevte u yani dünyacıya una naskena ama mavac uare kulturu zon bu falan nan zaf gelsin yani hatanı yürü mavacı belki eşkayın zat işkiyin zat tedbirini binancı bir cür hani öyük bir körüm goritu sebep ne çü yacı yani toj zimme fikrine ne fikrine yazın zanım
0: nıkı ya yani ezney kabuken hazar nüsü hav dayandı heş dayandı gamak rehistin kerişi sosyalizmi Kurdistan'da despeker bu tabiyeti dersimdi yanmavacı depti icayandı despeker زوانی خود ترکی بی نخوره عجیب بی از نوازن واجی که یعنی نی شورش کردن قصدی کرد قصدی نکرد لابل نی واجم یعنی پینید شر رینا ترک بی پینید چکه مثال ما دو دو بیم هزار نیسوی هشتایان ده یعنی از او وقت دومان بیا یه کوار آمینه کمر نامی خو اشتی کهولی بی از وینا یا یانم ویری نگاه ترکی دستبک راه تپینی ترکی نه دوچه ما کویت راه نه چرا بزنو کنو چیه چرا ترکی چرا کرمانش کنیو دستبک راه تپینی یعنی کوار ویرو خورا دوچ فهم نیکن چیو ک دوچ فهم نیکن و یه شورش کرد نیچی چرا یعنی قی آنو دانوس دوچ فهم نیکن یعنی او وقت دوچ ما دومانی استیم ما گران ترکی ما موسای ای خورایی بینی که نزانیم
1: قصه تو بشکر برنه مثلا میسیونر است ای مره هینا مثلا رنده ای میسیونر که وزن میانی کردن ده خرستیانی بلا کری تو دی مثلا ویرنا اینا هر تمون اونه کردو مثلا اینا که این وزن که خرستیانی بلا بکری همه انجیلی چارنه کرمانچکی کرمانجی ای وقت ملت کنن ولی فلان یعنی ای وازن فکر خوب ولی بیکنه ای فکر کو به زون ای ملت کنن ولی یعنی یعنی اما اینا راجی نا در هفته اینا راجی پیدی بی یعنی اینا یعنی آیات را که مثلا موردن بندو تبر اینا دیگه مثلا یه جات کردش این یعنی نستو حتی انجیلو ورن تور هزار و هیسو چنده هزار و هیس یعنی پنی هزار هیس دیدی یو هنی بلیه او نسی است هرالد مسل دی اینو گرفت هنی یو انجیل انجیلو کرمانجی یعنی اویت اینو گرفت هنی وقت وقت یعنی پنی عثمانیه ده یعنی او وقت را بیو مواجه می اوی کی نبیو جات کرد که جات کردش اینا بیو بیو که هنی بزون ای ملیت ما واج مخانه فکر خو ولا بکری اما دقت مثلا یو فکر و نسی چیم بیان
0: چی بیان لکاز چی واج ما مستر که مثال لنین یان ستالین به تبع دل لنین گاماک لنینی مارکسیزم ارد روسیا مارکسیزم یعنی دیسپلین مارکسیزم موسا لنی میان دوجاند یان باجاراند چارستاناند رخستن کردی شه خو Alman ki ne kerdik?
1: E kore millet Alman ki ne zanayın?
0: Ne kerdik yani? Rusya kerd.
1: E tabii.
0: E ne zi? Ne kadar şoruş gerim o var ki ya ma şoruş vuraz yani ma...
1: Yani ima oyna tabii zafer yani. Mesela Rusya tabii yo edebiyat kuyu pet bi yo zon bi ma vajma hani vayr devlet bi yani. Mesela Rusya hani Rusya kurt ki maniş kimi bidim teveren. Kurt ki çünkü ne mektebu ne çiyo falan. Hani yo zuvan esta ama no zuvan cima vajim hani modernize ni bi o. Mesela Serana Halta indi belki iş uğraşkeren falan be, zoni nişkini mesela mavajime çünkü zaf mavajime teri mesti zaf mavajime o ki bin esti ya be iyi besni kerdin belki fikir kuvla bi kerdin ama kat ne fikri ki ne vatu ki hani tamam öğrü ona ama ver ver ama zon ho averdi bir mi hani zon serama bıkhibeti mi çünkü mühim o hani no derhekte kat yo o ki ku teşebbüs ku yani ne saran peynandı belki hani ne vayan da pey falan o ci tabi zaf tay besni kenu yani.
0: Raşo yani renozi o vaci misal komün çıkıyor komün yani peyni sesara des nüvinde na çıkıyor yani şukurlayını bu tabi etti Fransalı Şoruşkeran Marx misal Marx Engels inan na çeki ne şukurla inan zede Gemayn vaten Gemayn. Alman ki yani vaten. Yanzi Lenin'i Rusya'da Şoruşker bu vakt Sovyet vaten yani. Sovyet her anda komün düşükün. Yani madı noçin o Şoruşkeran madı. Şoruşkeran ama direkt. Türkiye, gravity her şey Türkiye.
1: Alman ki çeyiz şey de komün vatı, yeri mi bir kere komün vatı.
0: Şoruşkeran ama
1: Gori hu yev çini vrazeni
0: ya. Ya yani bu horakını bir kere tiyade az naif vacı. Tevgeri azadiye kurdan heya yani problemi est bir hem azı es devam kendini. O tesiri az vacı sosyalizmi havtayan yani heştayan bir çıkı her şey Türkiye bir. İkora serkeşe şoruşkeri Kurdistan izi. Zafanı o vakit beni tesiri sosyalizm idi bir. Çok az bana hatta zuanira, hatta kulturra teni kimi esta, kimi mendi. Yani zafanı o Türkiye'de ifade kirdi. Zafanı Türkiye'nin uçtu. Nayra tipi, nayra dama ez fikriye nakı no naışmendi bedirliyen. Yani ma herçi bu kurdi kendi. Kırmancı, kırmançki kurmancı kendi. Ora nu makhalesine anı. Yani Türkiye, heya ma vera Türkiye neni, ma vera Türkiye ma re fers kirdi.
1: Böyle. Ya. Mesela yani vakti mazledi ne mendi? Çendekim ma esti. Yani normal o kez zanu tına babet hin arın zana yani sosyalistan diye yani mesela zuan derin bir yani mesela kayo numre Sovyet kama biderim hani o atı Sovyet de mesela kurmancı ama nüştüş yani. Yani zi kurmancı mesela za zonu binim avacımı. Hatta Rojinyami bir nüştüş yani avacımı Kazakhi bu. Yani o iki Türkiye bu. Hacı ta zonu kama avacımı kat hatta o vakt niyami nüştüş yani. Yani yo perspektif o o nasibi. Hora sebek ne tev perver ne bi. O avacımı sebek hani... Mavajme şar ji yaji mücadele şari yaji mavajme o iki şari hani o iki diyeni piroz diyeni Ahetra kulturi inajı yani mesela kulturi şarjı hani piroz dini zon inajı piroz dini. No hetra eksi ho yani mavacımı eksi ma kurdan yani imajı normal yu ideoloji ku sosyalist estu. Ama kat inan ra una yu feyiz nu guret kani ma veri hani kulturi ku hani bekhlesini ya zon ku bekhlesini. Maalesef yu iki çin bi. Ne zaman Avrupa'yı seven var acaba? Avrupa'yı mı eşkem sebebi ki? Yani o vakti mazledi ne mendo? Ezna Persi, Jitora Persi bi ki belki yona programdı. Na mesela ser maşkim sohbet bi kerimi. Yani mesela. Sosyalizmi zuan. Mesela babacım tarihte seni biliyor. Seni övünce. Yani numune seni yani numune seni nesli. İnan ser maşkim yona programdı. Az önce karaci tora söz bizir yine ona programda ben ne mesela sor klasi bir kimi?
0: Ya ya az vallana mı bu sözlana çırana bayak var demem var yine ama yine ne kadar az nayı varci Yunanistan'da Yunanistan'da yani ma vazi vate verenan estu vane ki vane piyazra gul ne bena u kolera merdim kolera merdim kolera merdumu azat ne ben. Joka yani vahir veciyeşi zvani her tüm mühim o. Yani merdumu azat azat bu. Deme ama yok hesaba deme ama yok hesaba sen yana.
1: Tabii.
0: Ya gani yok ki merdumu na kolleyi uzadı asten bir kere. Edizir vazo ne vazo. Yani zvani serdarstan ne şukurlu. Vahir zvani hu bu veciyo. Teyna merdum ne gani yok ki pergalzi hu. Tiyadı bu bedelini. Yani Türkiye'de u Kurdistan'da. Ka pergalu teda kerestu, cia kerestu, yev perestestu. Kani kunu pergal demokrat bu, demokratik bu bu. Hem zi pluralist bu bu. No zi sevamam mimo. Şuma kura oma tohuma vat mamustu ya vat sosyalizmi verini de seva zuvani raşti vat zaf elaka est bi. Est bi yani misal yev ya sovyetandır ya tezi vijia, roşin viri. Bunu şu doğru şair...
1: Romanı vereni kurmacı uca vereceğim.
0: Uza diyeceğim. Znay vajim, no gredayı pergalıyor yani. Ne kadar zor var ya, pergal demokratik bu. Yan tedakar me bu, tedüştü ser bu taybeti pergal uza da. Tedüştü vera, tedüştü brezdari tebi yeru. Lenin partiydi, verdi partiye kudu, partiye komünistı. Zaft merkezperest bir. Merkezperest. Labeli... Uvarı kim netevi yandı, zuvanandı, etnisite yandı, zaf demokrat bi. Yani nu tavır, nu reftarı huyest bi. Ele ne zayıfaz. Yani pergal uzadı, pergale Sovyet'tan veri kurmancı, yani veri kurdu akerdi bi. Rıhme heme şaşıyan, helet yani bitaybeti, bitesti Stalin'i vraziyayı. Manay başım
1: yani. Beli. Zaf spaskena mareşti... peniye program kul sohbet mavaş ama bu vaktime besnik yanu kimlik yanu yoğuna program de mani babeten sero sohbeti kul devam bir kerime sebe ki tumanış kite ame hatta da stüdyo mayu sohbeti uveşke mazavzal spas kim ismet
0: tuman ser olmuş
1: böyle goşter mani hecai ma ürüc reşti peniye program kul de heftere pey reyna aynı roji aynı saatte de yani roja panşemi saat hirede ma reyna piya berimi hatan uvat veşidi selametiydi rindiydi bu manere. Programı Zuan Ucuye Pedia.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Please, please stop.
4: Townspeople are dying.
5: Is camera here?
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler. After all these years, you're the only one that survived.
5: Why? Cinevisión.
7: Gostari de Lali, che de beno, cuchande beno, sucande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ča beno, labi bo. Bezuane ho kalibike, bezuane ho evnam bevine, bezuane ho benuse, bezuane ho buane. Zuane ma, tači je malo.

0: Și ne avem Danuce Ian Tembaș. Berdev kadem partia Ayşegül Doğan, Tekildar Yegeşezan'ın Rojevi, Linavenda Gişti ya partia hı dahuyanita. Doğan bilev kırkı, van kanuna çerçeveyi, Dicivina de seyare veberya navendi deji nırhandiye u hagot. Didiroka Türkiye'de, cara yekeme kanun eke bivirengi amade bu, pişti müzakere u nırhandinin bir rojan kanun hat amade kırın, de incama deng dayn eke mezin, biçarse duşestu hef dengan ev kanun de desteye gişti ya meclise de hat ere kırın u bu kanun. Bu me kanunek giring bu, cara yekem MJ kanunek imza dikin her vuha doğan got eme bi kongreyre starta jünü ve avakırını bidi. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan, İrodi Dahyaniya Çapemeniye de aynı zaman ku, evi pencemin kongreye asayı ya gişti, dışeşe ilo nedeli darbıxın. Hünermend Nuarin kupişti yazda salan hatı Türkiye u dühlü bala firgeha Çukurova'yı hatı bu binçafkırın bişerte kontrola adli hatı berdan. Karkerin madene yenku Gireday'ı sendikaya karkerin madene ya xoserin jubo dest haqi xo dest bixin liber vezareta enerji u çavkaniyen xozayı droja çarandı çalakıya xo didominin. Biletin maça Ahmet Spor u Erzurum Spor'e pişti dest bi frotine hatı kırın, dınav niv saati de 27,000 hatın frotin u qediyan. Lisirreye Albayrak, lideriye altılar anavçıya başkale ya vane kazayık trafik eçe bu. Ligori agahiyen dest peki de kazayda gelek kes birindar bun, timin tenduristiye jenderme u agurkıcıya sevkiciye büyere hatın kırın. Şarederiya İdiri Urexistina Dem Partiye ya Bajer Jibu Bajareke Pakıştır de Benci Tabakhede Kampanyaya Seferberiye ya Bıkeda Kollektif Bajarin Pakışda bu despekirin. De hafta düyemin a kampanyaya da bebeşler buna cigiri hevşaredaran Endamin Meclisi Endam Ureveberin Dem Partiye Nunerin Rexistinin Sivil Likuçe u Likolanin İdiri Xabatlı Dominin. De çerçeveya seferberiye de Pakışya Gelek Tah u Kolanin Bajer hatekirin. Müdüriyeta politikayın jinan aşarederiya peyasi, lidişi tündiya liser jinan jubo xurtkirin u hevgirtina bi jinan re peş bixe u parvekirina re bazin xabate yen hevpar bidomine duhlu parka 75 Ali Ahmet'i bi jinan re civiya. Le parka Mimoza ya le taha barış ya navçaya peyas ya Ahmet'i de peşenktiya platforma şiar bedi le dici hiçbir ufu işe civina gel hateli darxistin. Aktivista TJA'yı u siyaset medar Ayla Akat Ata de civine de diyar kırku evi behemuri xistinin civaki yeni sivil re bi şiara rabin de zeydetir çalak yanlı darbıxın. Kolandinin li devereke nu ye li Göbekli Tepe'ye kuveki hala sıfır a diroke te binavkırın avahiyen çargoşeyi yenku diroka van vedgere konaha düyemin anişte cihbune derhistin hole tepayin ku ev keşif agahiyen girin liser avahiya mimari ya Göbekli Tepe'ye bide. Drapora Pisporan, Aderbari bir yaran nırhandına bandora jingehe ne hevceye ya jibu proje santrala hidroelektrik ya bir su ya liser çeme sarıme te plan kırınca hatyar kırın ku bir yar liser bingehin zanisti u endezyari ye yen terker ne hatya ava kırın. Velatiyan bireya parezerin hu dozde dadgaha idari ya çevlike ve kırın u dahoza betal kırına bir yara liser rapore kırın. Tevi yekiti Avrupa'ya Fransa, İngilistan, Kanada, İtalya, Jidinav'de Siyudu velatan Jiberzide kırına ceza endar ve kırını İran'ı şermezar kırın Uxostin ceza endar ve kırını verin sekinandı. Ligori Ajansa Fermi ya Nuçeyan a Iraqi Seroke Encumena Bilent Adad Veri Faik Zeydan Jibu Serdaneke Fermi u hevditinan çu Suriye. Emgihiştin davya Nuçeyan xe beminin duxoşiyede.
1: Reklamlar. Le bajare diroki le Ahmet'e, un jibor revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Can ve ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve kazanın, jibo amedi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Mahsur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş ve Yüksekdağ için ahim kararlarının uygulanarak derhal tahliye edilmelerini istedi. Çerçeve yasayı değerlendiren Doğan, yasanın tüm beklentileri karşılamadığını belirterek demokratikleşme için ortak mücadeleyi artıracaklarını dile getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AKP'nin tepki gösterdiği ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Hatimoğulları, mecliste yüksek sayıda evet oyuyla çıkan bir yasanın her yönüyle pozitif taraflarını konuşmalıyız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürece katkı sağlaması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını tribünden izleyeceklerini açıkladı. Mekke Anlaşması'na dair açıklama yapan Savunma Bakanlığı, NATO'ya alternatif olmadığını savunurken anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu öne sürdü. Avrupa'dan 11 yıl sonra geldiği Türkiye'de gözaltına alınan sanatçı Nuarin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. NATO toplantısı öncesi gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler ve akademisyenlere dair açıklama yapan Eğitimsen, öğrencilerin tutuklanması eğitim hakkına yönelik doğrudan bir müdahaledir dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan Red Kitler suç örgütü lideri Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut suç örgütü lideri Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 9 Ağustos'ta bir diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Kasor bölgesinde yapılmak istenen GEZ projesine karşı yurttaşların başlattığı çadır nöbeti sürüyor. Ağaçlı Mahallesi Buduka Sokağı'ndaki nöbet alanına ziyaret eden Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek, belediye meclis üyeleri ve DEM Parti Kulp ilçe yönetimiyle yurttaşların taleplerine destek verdi. TMOP Mardin İl Koordinasyon Kurulu, Midyat'ta eğitim, ibadet ve yeşil alan olarak planlanan sosyal donatı alanlarının kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Artuklu Belediyesi, yurttaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla halk lokantası açtı. Halk lokantasında uygun fiyatlı yemekler yurttaşların hizmetine sunulacak. Urfa'da boşanma nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Spor'un ilk yabancı transferi olan Nijeryalı forvet Stanley Nika Ohavuji, Bitlis'te Reşo lakabıyla anılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselmeyi kıl payı kaçıran sarı siyahlı ekip, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Kuvvetli poyrazın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit edecek şekilde ilerleyen yangına müdahale sürüyor. Gökbilimciler, güneş sistemi büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ve parlak kırmızı ışık yayan kara delik yıldızı olarak tanımladıkları yeni bir kozmik cisim keşfettiklerini bildirdi. Şair Can Yücel vefatının 27. yıl dönümünde Datça'da anıldı. Datça Belediyesi ve Datça Demokrasi Platformu'nun düzenlediği anmada usta şairin edebiyata olan katkıları hatırlatıldı. Pakistan savaş uçaklarının bir köyü bombalaması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Belucistan eyaletinde kepenk ve yol kapatma eylemleri yapıldı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Weng. Radyo Weng.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş ve Yüksekdağ için ahim kararlarının uygulanarak derhal tahliye edilmelerini istedi. Çerçeve yasayı değerlendiren Doğan, yasanın tüm beklentileri karşılamadığını belirterek demokratikleşme için ortak mücadeleyi artıracaklarını dile getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AKP'nin tepki gösterdiği ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Hatimoğulları, mecliste yüksek sayıda evet oyuyla çıkan bir yasanın her yönüyle pozitif taraflarını konuşmalıyız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürece katkı sağlaması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baki ile pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını tribünden izleyeceklerini açıkladı. Mekke Anlaşması'na dair açıklama yapan Savunma Bakanlığı, NATO'ya alternatif olmadığını savunurken anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu öne sürdü. Avrupa'dan 11 yıl sonra geldiği Türkiye'de gözaltına alınan sanatçı Nuar'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. NATO toplantısı öncesi gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler ve akademisyenlere dair açıklama yapan Eğitimsen, öğrencilerin tutuklanması eğitim hakkına yönelik doğrudan bir müdahaledir dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan Red Kitler suç örgütü lideri Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut suç örgütü lideri Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 9 Ağustos'ta bir diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Kasor bölgesinde yapılmak istenen GEZ projesine karşı yurttaşların başlattığı çadır nöbeti sürüyor. Ağaçlı Mahallesi Buduka Sokağı'ndaki nöbet alanını ziyaret eden Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek, belediye meclis üyeleri ve DEM Parti Kulp ilçe yönetimiyle yurttaşların taleplerine destek verdi. TMOP Mardin İl Koordinasyon Kurulu Midyat'ta eğitim, ibadet ve yeşil alan olarak planlanan sosyal donatı alanlarının kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Artuklu Belediyesi, yurttaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla halk lokantası açtı. Halk lokantasında uygun fiyatlı yemekler yurttaşların hizmetine sunulacak. Urfa'da boşanma nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Spor'un ilk yabancı transferi olan Nijeryalı forvet Stanley Nika Ohavuji, Bitlis'te Reşo lakabıyla anılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselmeyi kıl payı kaçıran sarı siyahlı ekip, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Kuvvetli poyrazın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit edecek şekilde ilerleyen yangına müdahale sürüyor. Gökbilimciler, güneş sistemi büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ve parlak kırmızı ışık yayan kara delik yıldızı olarak tanımladıkları yeni bir kozmik cisim keşfettiklerini bildirdi. Şair Can Yücel vefatının 27. yıl dönümünde Datça'da anıldı. Datça Belediyesi ve Datça Demokrasi Platformu'nun düzenlediği anmada usta şairin edebiyata olan katkıları hatırlatıldı. Pakistan savaş uçaklarının bir köyü bombalaması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Belucistan eyaletinde kepenk ve yol kapatma eylemleri yapıldı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Radio.
1: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
2: Şimdi günah işlendikçe günah işlemek kolaylaşır. Kalp katılaşır.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Eshar. Yıllarca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden Murat ve Hatice, sonunda dünyaya gelen bebekleri Ali ile hayata yeniden umutla bağlanırlar. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Ali, doğumunun 40. gecesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Günler sonra eve dönen bebek artık eskisi gibi değildir. Onun dönüşüyle birlikte köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve korku giderek herkesin hayatını kuşatır. Araştırdıkları her gerçek, aileyi nesiller boyunca süregelen kadim bir lanetin izlerine biraz daha yaklaştırır. Murat ve Hatice hem evlatlarını kurtarmak hem de karanlığın giderek büyüyen etkisini durdurabilmek için doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ali Gürsu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner ve Mihriban Er var. İyi seyirler.
2: Unutmayalım. Şeytan boşlukları batılla doldurmayı çok sever.
4: Sinevizyon.
5: Reklamlar.
6: Le bajare diru kile amede. Unje bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam adeve gazanın jibo amedi.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen

0: ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sensin ve çivarçeve dem de mağın. Afledile yazgaribim derbederu bekesim ve çivarçeve dem de mağın. Kozge peşmerge u mallava kırdım şadı bu mava be dostu düşmün.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: yana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy dili oy dili.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Veng.

bana, karanlığa çok uzağım. Ne olur söndürme ışıklarını, karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Sinevizyon.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih mao.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Geldik sona. Geldik sana. Son şarkımız. Turan emeksiz.

İnce Yılmaz'ın Bağdat'a atacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde. Vurdu kötünün kafasına kafasına. Ay bu nasıl devran? Ay bu nasıl devran? 28 Nisan'da

Ya derdime derman, ya katlime ferman. Of anam of of, bu belalı başına ben nereye gidem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman.

yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha

aşkı büyüsün. Hiç kimseni sinkinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimseni sinkinesin.

uykumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.